Böyle bir kamanda da sevredin ki sizin Marneoli'de, Gürcistan'da ve dünyada başveren hadiseler, gündelik hava prognozu, valuta mezenleri, ulduz falı barədə məlumat almağınız üçün, Azərbaycan ve Gürcü dilində informasiya elde etməyiniz üçün her gün çalışır. Bu, Radio Marneoli'nin kamandasıdır. Radio Marneoli, FM 96.9.